0: geç. Şaka yok, sangretsuom. Evet, gajetiska. Tu sertes. Omar, sajam.
1: Outra edificação.